0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri ve değerli dostlarımız. Acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız programına

geldiniz. Teknik yapımda çok sevdiğimiz arkadaşımız Vili Galabov. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Değerli dinleyiciler, bugün çok sevdiğim, her zaman büyük bir mutlulukla ve sevinçle ziyaret ettiğim Rodoplara gideceğiz hep beraber. Daha doğrusu Rodopların incisi Ardino'yu ziyaret edeceğiz. Bulgaristan Radyosu olarak gerek canlı yayınlarda gerek farklı etkinliklerde Ardino'yu her zaman büyük bir sevgiyle, büyük bir merakla ziyaret ediyoruz. Ardino küçük olmasına rağmen son derece güzel, son

derece düzgün ve her zaman çiçeklerle süslü bir kasabamızdır. Gerçekten görmeye ve ziyaret etmeye değerdir. Eğer sizin de yolunuz oralardan düşerse Ardino'yu ziyaret etmeden geçmeyin. Çünkü insanlarıyla, doğasıyla, güzelliğiyle gerçekten sizi fethedecek. Hatta bu kasabaya aşık olacaksınız. İtiraf etmem gerekiyor ki gittiğim her yerde Ardino'yu örnek olarak veriyorum. Gerek yaşattığı kültürle, gerek sevgili dinleyiciler yaşattığı müziğimizle, Türk folkloruyla Ardino örnek bir kasabamızdır ve her zaman bir örneği teşkil etmiştir. Bugün Ardino'yu ziyaret etmemizin çok güzel bir nedeni var. 10. çalıştayda Ardino folklor grubundan Zülfiye İbrahimova ile tanıştık. Kendisi çok mütevazi, çok güzel bir hanımefendi ve bize Ardino folklor grubunun hikayesini anlatmaya karar verdi, daha doğrusu razılık gösterdi. Biz de seve seve kaydını yaptırdık ve yaptık. Şimdi Ardino'ya eski Ardino folklor grubunu seslendirdiği türküyle varıyoruz. Yeşilim, yeşilim.

Ben Zülfiye İbrahimova, Ardino'dan Türk Folklor Grubu'nun bir üyesiyim. Sayın dinleyiciler, bugün Rodopların kalbinden yeşilin ve tarihin buluştuğu Ardino'dan yükselen çok özel bir sesin hikayesini paylaşmak için sizin huzurunuzdayım. Sunumun başlığı gelenekten geleceğe kadın eliyle yaşayan kültür. Kültür bir toplumun hafızasıdır. Fakat bu hafıza yaşaması için emeğe, nefese, sese ve her şeyden önemlisi onu nesilden nesile aktaracak bir anne şefkatine ihtiyacı vardır. İşte Ardino Rodopska Iskra 1921 halk kültür evi çatısı altında faaliyet gösteren Türk folklor grubu tam da bu kutsal misyonu sırtlamış sadece kadınlardan oluşan muazzam bir topluluktur. Değerli dinleyiciler, Ardino'da Türk folklor topluluğun kökleri 1948 yılına uzanıyor. Ünlü Ardino Türk Ansambılı Sayın Hasan Koçoğlu tarafından kurulmuştur bu yılda. İlk profesyonel sanat yönetmeni olan Sayın Angel Gürgiyev liderliğinde topluluk kısa sürede büyük bir popülarite kazanmıştır ve 1964 yılında Sofya'da düzenlenen Sanat Topluluklar Festivali'nde gümüş madalya kazanmıştır ve aynı yılda Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na çıkarak sesini tüm ülkeye duyurmuştur. Ancak dönemin getirdiği zorlu şartlar ve malum olumsuz koşullar sebebiyle koro uzun bir süre faaliyetlerine ara vermek zorunda kalmıştır. Küllerinden yeniden doğuş ise demokrasi geldiğinde 1992 yılında gerçekleşmiştir. Sayın Selahattin Karabaşev liderliğinde koro yeniden toplanmıştır. Listeli öğrencilerden oluşan koro kısa sürede profesyonel bir seviyeye oluşmuştur. Grup Türkiye'de Ankara'da düzenlenen Uluslararası Müzik ve Dans Festivali'nde birincilik kazanmıştır. Bu süreçte bugünkü Kültür Evi Başkanımız Sayın Yüksel İsmail'in gayreti ve azmi büyüktür. Grubun uzun yıllar yönetmeliğini, müzisyenliğini ve solistliğini yapan Sayın Yüksel İsmail'in Türk müziğini korumak ve yaşatmak için verdiği emekler hala sürüyor. Bu kronolojik tarihin içinde bizim için asıl önem noktası ve bugünkü ruhumuzu oluşturan an 2017 yılıydı. 2017 yılında Sayın Uviye Mutalibova'nın davetiyle ve teşvikiyle toplanan yaklaşık 20 kadın olarak yepyeni bir sayfa açtık. İtiraf etmeliyim ki o güne kadar hiç toplum önünde türkü söylememiştim. Söyleyeceğimi de düşünmemiştim. Benim türkülerle bağım sadece evde annemin ve babamın söylediği o eski ezgi.

sizleri dinlemekten ibarettir. Benim ve gruptaki birçok arkadaşımın bu topluluğa katılma nedeni aslında sadece türkü söylemek de değildi. Bizim asıl amacımız kültürümüze, güzel Türkçemize ve benliğimize, bizim deyimizle Türklüğümüze sahip çıkmaktı. Zaman geçtikçe türkü söylemenin ne kadar büyük bir haz ve heyecan olduğunu, bu gruptaki sosyal paylaşımın, o omuz omuza duruşun ne kadar değerli olduğunu anladık hep beraber. Peki kim bu kadınlar? Sahne arkasında nasıl hayatları var? Hepimiz aslında işinde gücünde, ailesinin başında, toplumda aktif olarak var olan bireyleriz. Aramızda emekli öğretmenler, muhasebeciler, iş kadınları, memurlar var. Hatta hasta bakıcı ve koruyucu aile olarak kutsal bir görev yapan arkadaşlarımız da var. Bizler işimize ve ailemize olan tüm sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirirken bu gruba da zamanımızdan ve emeğimizden fedakarlık ederek alan açıyoruz. Çünkü biz bu davaya ve kültüre gönül vermişiz ve her birimiz kültürün ve dilin koruyucusuyuz. Bizim söylediğimiz Türk-Rumeli halk Türklerinden, Türklerinde gurbet var, hasret var, sevda var. Her türküde ayrı bir hikaye var. Seslendirdiğimiz türkülerden bazıları Rodop Dağları, Ardino'nun Pazarı, Meliham, Muşmula, Kadriyem, Evreşe Yolları, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Benim Yeleğim gibi, Oy Dağlar, Cevizi Budadılar vesaire.

Son yıllarda Sayın Penka Neşevastanat Yönetmeliğinde grubumuz Rodopların kültürel zenginliğini sadece Ardino meydanında değil, ulusal ve uluslararası arenalarda gururla temsil ediyoruz. Orkestra sanatçılarına da bu başarıda büyük bir payı olduğunu belirtmeyi unutmayalım. 2025 yılında Krumovgrad'da ve Kirkovo konserlerinden yanı sıra gerçekleştirdiğimiz büyük bir proje oldu. Ardino Belediyesi'nde Türk folklorun popülerleştirmesi adlı proje kapsamında tam 5 büyük sahne performansı sergiledik. Başevo, Kitnitsa ve Borovica köylerinde geleneksel şenliklerinde muhteşem konserler yaptık. Köy halkı ve misafirler bizi öyle bir coşkuyla karşıladı ki bizimle birlikte türkü söylediler ve eğlendiler. Sınırları aşarak Türkiye'de, Bursa'da da birkaç gün önce 7 Haziran'da Edirne'de düzenlenen etkinliklerde Türk kültürünü en zarif şekilde temsil etmeye gururunu da yaşadık. Konuşmamı sonlandırırken vurgulamak isterim ki bizim en büyük amacımız ve umudumuz bu mirası geleceğe aktarabilmektir. Bu davanın asıl başarısı gelecekte gençleri de bu gruba dahil edebildiğimiz olur. Umuyorum ki bizden sonraki nesil de bu sesi yaşatır ve gençlerimiz de bu grupta kendi köklerini bulur. Kadın eli değen, anne yüreğiyle beslenen bu kültür yolculuğunda bizi yalnız bırakmayan Kültür Evi Başkanımıza, son dönem Ardino Belediye Başkanlarımıza, tüm kültür severlere ve dinleyicilerimize teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz ilginiz için. Türkülerimizin neşesi ve sıcaklığı hayatınızdan hiç eksik olmasın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, röportajımıza eski Ardino folklor grubunun seslendirdiği Yeşilim Yeşilim türküsüyle başladık. Ardından da röportajın arasında ve röportajın sonunda bugünün Ardino folklor grubunu seslendirdiği ve genellikle her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Ardino günlerinden canlı olarak konserden alınan kayıtları dinlettik. Türkülerden bir tanesi Muşmula, diğeri ise Geline Bak Geline oldu. Ben buradan bir kez daha Zülfiye İbramova'ya teşekkür ederim. Gerek röportaj, gerek efendim gönderdiği kayıtlardan dolayı. Ve değerli dinleyiciler, Ardino, eski Ardino 1960'lı veya 70'li yıllarda, şu anda band elimde olmadığı için tam tarihi söyleyemiyorum. Eski Ardino folklor grubunun bir türküsü daha var bizim arşivimizde. Kale, kaleye karşı.

Sevgili dinleyiciler, bugün Ardino'yu ziyaret ediyoruz. Rodopların incisi, güzel şehri Ardino'da Zülfiye İbrahimova bize yardımcı oldu. Ardino

1954 yılını gösteriyor. Yani Zülfiye Hanım röportajında Ardino Folklor Grubu'nun 1948 yılında kurulduğunu belirtmişti. Demek ki 6 yıl sonra artık bizim radyoda kayıtları varmış. Sevgili dinleyiciler, 2011 yılında ise Ardino'da ilk Türk Folkloru Festivali düzenlenmişti. Bizler de Sevda Dükancı ile birlikte bu folklor festivalini ziyaret etmiş ve orada sahne alan bütün folklor grupları ve sanatçıları kayda almıştık. Kayıtlarını yıllarca dinlettik.

Biliyorsunuz bundan belirli zaman önce 3-4 yıl belki bilgisayarımızda meydana gelen, daha doğrusu Bulgaristan Radyosu'na karşı yapılan hacker saldırısı sonucu bu kayıtlar kalmadı. Ne yazık ki şu anda mevcut değil. O zaman Kırcali, Ardino, diğer belediyelerden ve ülkemizin her köşesinden gelen Türk folklor grupları sahne almış ve güzel güzel türkü ve şarkılarını efendim böyle beğeniye sunmuşlardı. Biz de elimizde kayıtlar kalmasa da şimdi Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunun, daha doğrusu Yüksel İsmail'in yönettiği ve solisti olduğu grubun türküleri elimizde. Programımızın sonuna kadar işte Ardino Rodopska İskra folklor grubundan efendim türküleri beğeninize sunacağız. Hep birlikte dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, Arduino'yu anlatırken hem bugünkü folklor grubunu hem de Rodovska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki folklor grubunu, solistliğini Yüksel İsmail'in üstlendi. O grubu da oradan da bahsetmek gerekiyor. Ama burada belki perde arkasında kalan müzisyenlerin ustalığı. Her biri gerek kadın folklor grubuyla birlikte gerek de Yüksel İsmail'e eşlik eden müzisyenler birbirinden çok değerli. Elimde CD var, daha doğrusu yıllar önce Sayın Yüksel İsmail'in gönderdiği CD'den şöyle yazılmıştı: Narodno çitalište Rodovska Iskra 1921 Arduino Türk Folkloru Orkestrası solist Yüksel İsmail ve ne mutlu ki müzisyenlerin teker teker isimleri de burada yazılmış. Çünkü genelde sevgili dinleyiciler, bizler Bulgaristan Radyosu olarak her gün birbirinden güzel türküler dinletiyoruz. Ama o ses sanatçılarına eşlik eden o kadar, yine o kadar kıymetli, o kadar değerli saz ustaları, darbuka ustaları var ve onların isimlerinin de bilinmesi gerekiyor bence. Çünkü her biri bir iz, bir tarih yazmış, bir tarih bırakmış bu ülkemize. Özellikle Bulgaristan Türkleri için çok değerliler. Ve CD'nin üzerinde şöyle yazıyor: Orkestra üyeleri Sami Osman klarinet, Nazmi Çavuş klarinet, Ali Emin saz, Cemal Süleyman saz, Beysim Yaşar akordeon, Sevkan Ozan. Sevkan Ozan'ı da bizzat tanıyoruz. Belki grubun en genç üyesi darbuka, Fikri Mahmut darbuka, Hikmet Aliyev kastaneti yazılmış, Ayhan Işık'ta klavye. Aynı zamanda da bu CD'nin aranjmanını yapan kişidir. Biz buradan solistlere de, burada müzisyenlere de teker teker teşekkür ediyoruz bu kıymetli kayıtlar için. Gerçi her zaman dediğim gibi klavye, yani org olunca müzik, türkü ve şarkılar çok farklı çıkıyor. Bizim eski türkülerimize hiç benzemiyor. Sazla birlikte, darbuka ile birlikte yapılan eserler tabii ki çok farklı. Ama yine de buradan kutluyoruz Rodovska Iskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folkloru Orkestrası'nın böyle bir CD'yi yaptığı, hazırladığı ve bize de gönderdiği için. Hadi şimdi Yüksel İsmail'in solistliğini yaptığı bu eserleri dinlemeye devam ediyoruz.

Bir programa imza attığımız için çok mutluyuz, çok onurluyuz. Ben buradan arkadaşım Vili Galabov'a teşekkür ederim gösterdiği çabalardan dolayı. Bizler eski Ardino folklor grubundan türküleri dinlettik. Aynı zamanda şimdiki Ardino kadın folklor grubu üyesi Zülfiye İbrahimova'nın anlatımını dinledik. Onun röportajını dikkatinize sunduk. Ve aynı zamanda değerli dinleyiciler, Ardino Yolları adını taşıyan Rodopska İskra Halk Kültür Evi nezdindeki Türk Folklor Orkestrası solistliğini Yüksel İsmail'in yaptığı bu orkestradan eserleri dinlettik ve beğeninize sunduk. Umarım güzel bir program olduğu, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gününüz türkülerimiz kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Hayırlı günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Sofya, Ukrayna konusunda müzakerelere yol açacak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımını destekliyor. Avrupa Birliği'nde Bulgaristan'ı aşırı bütçe açığı prosedürüne dahil etme konusunda oylama yapılacak. Razgrad Belediyesi bölgede rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasına karşı çıktı. Şimdi haberler. Hükümet basın merkezi tarafından bildirildiği üzere hükümet Bulgaristan'ın Rusya ve Belarus'a karşı 21. Avrupa Birliği yaptırım paketine ilişkin tutumunu onayladı. Başbakan Rumen Radev'in yaptırımlarla ilgili dile getirdiği çekinceleri doğrulayan hükümet, Bulgaristan Rusya'yı Ukrayna'daki savaşa sona erdirmek için ciddi müzakerelere girmeye zorlayacak baskı uygulama yönündeki Avrupa Birliği politikasını desteklemektedir ifadelerine yer verdi. Bulgaristan, yaptırımların Avrupa Birliği üye devletleri için önemli olumsuz sonuçlar doğurmadan bu baskıyı artırmayı amaçladığı temel ilkesine bağlı kalınması çağrısında bulunuyor. Hükümet basın merkezi açıklamasında Bulgaristan, Rus Patriği Kiril'in yaptırım listelerine dahil edilme olasılığı ve Lukoil'in sahibi ve eski başkanı Vagit Alekperov'a yönelik yaptırım önerisi olmak üzere 3 konuda itirazlarını savunmaya devam edecek. Sofya'nın ayrıca Sofya metrosu için yedek parça ithalatı konusunda da itirazları var. Sözlerine yer verildi. Brüksel'de yapılacak toplantının gündemine göre Avrupa Birliği Maliye Bakanları 10 Temmuz'da Bulgaristan'ı aşırı bütçe açığı prosedürüne alma kararı üzerine oylama yapacak. BTA söz konusu prosedürün başlatılmasının Avrupa Komisyonu'nun Haziran ayında açıkladığı bir değerlendirme olduğuna dair hatırlatmada bulundu. Toplantı belgelerinde belirtildiği üzere beklenen kararda Bulgaristan'ın bu yıl için öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %4,1'i oranındaki kamu açığı ve gelecek yıl için öngörülen gayri safi yurt içi hasılanın %3 oranındaki fazla bütçe dikkate alınacak. Avrupa Birliği Konseyi'nden yapılan açıklamada aynı süreçte Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, İtalya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Romanya olmak üzere 4 ülkenin daha bulunduğu belirtildi. 26 Haziran'da Avrupa Birliği Konseyi prosedüre gerekçe teşkil eden durumların 2029 yılına kadar ortadan kaldırılması için ülkemize 6 tavsiyede bulundu. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı tarafından Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Tuna Bölgesi Stratejisi, aday ülkelerin üyelik sürecini desteklemede makro bölgesel ve denizcilik stratejilerinin rolüne adanmış bir panelde Tuna Stratejisi'nin Avrupa Birliği genişleme sürecine katkısını sundu. Tartışma, Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen makro bölgesel ve denizcilik stratejisi günleri çerçevesinde gerçekleşti. Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldova ve Ukrayna'nın stratejinin tüm mekanizmalarında üye devletlerle eşit şartlarda yer alma fırsatına sahip olduğunu vurgulayan Bulgaristan Tuna Stratejisi Ulusal Koordinatörü Varya Minçeva, bu sayede Avrupa Birliği'ye katılmadan önce bile idari kapasiteyi, pratik deneyimi ve sürdürülebilir ortaklıkları oluşturduklarını öne sürdü. Ulusal koordinatör ayrıca Bulgaristan dönem başkanlığının girişimlerinden birini, yani Tuna stratejisiyle Karadeniz için Avrupa Birliği ortak denizcilik gündemi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de sundu. Amaç, ulaşım bağlantısı, çevre koruma, lojistik, turizm, kültür ve bölgesel kalkınma alanlarındaki işbirliği fırsatlarından daha da tam olarak yararlanmaktır. Betya'nın aktardığı üzere Razgrad şehri yakınlarında inşa edilmesi planlanan Rakovski Rüzgar Enerjisi Santrali projesi belediye ve yerel halkın ciddi itirazlarıyla karşı karşıya geldi. Belediye Başkanı Dobrin Dobrev, halka açık bir tartışmada çevresel etki değerlendirme, sürecin ertelenmesi veya sonlandırılması gerektiği konusunda ısrar eden yerel yönetimin görüşünü aktardı. Belediye, planlanan arazilerde bu tür tesislerin inşasına izin verilmemesi nedeniyle önerinin mevcut genel geliştirme planına uygun olmadığını öne sürdü. Sadece Rakovski köyünden 501 kişi olmak üzere Rakovski ve Getsuvu köyleri sakinlerinden projeye itirazlar geldi. Başlıca endişeler arasında rüzgar türbinlerinden kaynaklanan gürültü ve bunun insan sağlığı üzerindeki olası etkileri yer almaktadır. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere 10 Temmuz saat 0.

30 ile 22 arasında geçerli olacak. Amaç, Kresna Boğazı'ndan geçen trafiği kolaylaştırmak ve Banskoya ve bölgedeki diğer turistik komplekslere giden yolcular için trafik güvenliğini artırmaktır. Karayolu Altyapı Ajansı API tarafından yapılan açıklamaya göre en yoğun yönlerde trafik iki şeride yönlendirilecektir. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 18 ciddi trafik kazasında 2 kişi hayatını yitirdi, 23 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 107 yangın söndürüldü. Yangınlarda 2 kişi yaralandı. Plovdiv şehrinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu 65 yaşında bir adam ağır yanıklar aldı. Kulata kasabası yönünde Struma Karayolu'nun 163. kilometresinde kuru otlar arasında çıkan bir yangında 64 yaşında bir erkek yangını söndürmeye çalışırken başından sırtından yaralandı. Hava durumu. Yarın ülke genelinde güneşli, öğleden sonra ise sıcak hava hakim olacak. En yüksek hava sıcaklığı 30 ila 35, Sofya'da 30 derece olacak. Dağlık bölgelerde güneşli hava seyredecek. Batı, kuzeybatıdan orta ile kuvvetli rüzgar esecek. 1200 metrelerde hava sıcaklığı 22, 2000 metrelerde ise yaklaşık 16 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli ve sakin bir hava seyredecek. Öğleden sonra deniz mertemi esecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 31, deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmaya çalışacağız. Bu programımızda da her zaman olduğu gibi dini, içerikli konuları ele alacağız. Ve bu konuların başında da ana konumuz olan yaz Kur'an kurslarını değerlendireceğiz. Çünkü yaz tatili deyince bizim aklımıza ilk gelen şeylerden birisi yaz Kur'an kursları oluyor. Çocuklarımızın tatilini değerlendirme, tatillerini daha güzel bir şekilde geçirme, onların tatillerine güzellikler ve değer katma fırsatı tanıyan yaz Kur'an kurslarını konuşmak, onların anlam ve önemini ortaya koymak, bu Kur'an kurslarına çocuklarımızı göndermenin sadece çocuklarımız için değil, bizim için, büyükler için ve genel olarak toplum için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak, bu konuları değerlendirmek bugünkü programımızın inşallah temel konusu olacak. Çünkü hakikaten bu mevsim bizim için özel bir mevsim, değerlendirilmesi gereken bir mevsim ve bu mevsim bizim hayatımızı hem çocuklarımızın şahsi hayatını hem de toplumsal hayatımızı şekillendirecek önemli bir mevsim. Bu fırsatı her zaman yakalayamayız. Onun için kaçırmamalıyız.

Kıymetli dinleyiciler, yaz mevsimini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bizlere bu yaz mevsimini güzel bir şekilde geçirmeyi, güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Bunun için yaz mevsiminde alınması gereken tedbirleri de ihmal etmememiz gerekiyor. Ötede beride rastgele ateş yakmalar, öteberi cam şişeleri veya metal atmalar vesaire, bu tür şeylerden, tedbirsizliklerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu tür tedbirsizlikler, bu tür ihmalkarlıklar hem bizi hem de toplumumuzu yaralayan ciddi afetlere, musibetlere, yangınlara sebep olabiliyor. Bunu söylerken pek tabii ki bir duyarlılık gerektiğini, bir duyarlılık sahibi insanların çoğalması gerektiğini ifade etmiş oluyorum. Biz hayatımızı toplum içerisinde yaşıyoruz ve sadece kendimiz içinde yaşamıyoruz. Yaptığımız veya yapmadığımız hemen hemen bütün şeylerin bizimle ilgili sonuçları olduğu gibi toplumla ilgili sonuçları da olmaktadır. Onun için bu konularda tedbirli davranmamız gerekiyor, duyarlı olmamız gerekiyor. Hem kendimiz açısından hem de toplum açısından bir sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte yaz mevsimi deyince bunu hatırlatırken aynı zamanda başka sorumluluklarımızın, başka duyarlılıklarımızın olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Bir Müslüman olarak bizim son derece önemli bir sorumluluğumuz var. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler kendilerinizi ve ehlinizi, yani biz bunu aileniz olarak tercüme ediyoruz, ehlinizi, ama sorumluluğunuz altındaki kişileri anlamında da yorumlamamız gerekiyor. Yani aileden biraz daha geniş bir ifade ehil. Yani kendinizi ve ehlinizi, ailenizi, sorumluluk taşıdığınız kişileri ateşten koruyun. Tahrim suresi. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz buyuruyor. Devamında da o ateşin nasıl çetin

bir ateş olduğunu, başında nasıl melaikelerin, sert yüzlü melaikelerin beklediğini vesaire anlatıyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime iman edenlere bir sorumluluk yüklüyor. Kendimizi ve etrafımızı, çevremizi, sorumlu olduğumuz kişileri ateşten korumak. Bu ayet-i kerimeyi biz genellikle kendimizi korumakla ilgili ama daha ziyade sorumlu olduğumuz işte çocuklarımızı, ailemizi ateşten korumayla ilgili ele almaktayız. Bu anlamda değerlendirmekteyiz. Şimdi hani yaz dedik, yangınlar dedik, ateş dedik, şöyle bir cayır cayır yandığını düşünelim. Ve böyle bir ortamda bizim de ailemizle veya sevdiklerimizle diyelim, biraz daha geniş tutalım, sevdiklerimizle cayır cayır yanan bir ateşin ortasında olduğumuzu düşünelim. Böyle bir ortamda bizler ne yapacağız? Tabii ki hem kendimizi koruyacağız, korumaya çalışacağız, hem de sevdiklerimizi korumaya çalışacağız. İşte bizim içinde bulunduğumuz toplum aslında bir ateşi andırıyor. Etrafımızda cayır cayır ateş ocakları var. Bir yerde işte uyuşturucu ateşi var. Başka bir yerde kumar ateşi var. Başka bir yerde farklı bir ahlaksızlık, namussuzluk ateşi var. Başka bir tarafta insanın doyup bilmeyen, bitmeyen bir takım ihtiras ateşleri var. Başka bir tarafta mal mülk ateşi var. Ki bunların belki birçoğu belirli bir yere kadar insana fayda da sağlayan şeylerdir. Ama belli bir sınırı aştıktan sonra artık insanı yakmaya başlayan şeylerdir. Hani hep örnek verilir, dünya ile ilgili veya para ile ilgili. Parayı eğer cebinde taşırsan sana fayda verir, fayda sağlar. Ama kalbinde taşırsan sana zarar verir. Dünyanın peşinden koşarsan seni alıp götürür ama dünyanın peşinden koşmaz ama dünyayı da ihmal etmezsen o senin peşinden koşmaya başlar. İşte bizler böyle bir ortamda yaşarken etrafımızda farklı işte ateş ocakları bizi kasıp kavururken bizim duyarlılıkla, sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Tabii böyle bir ortamda etrafımızı kasıp kavuran, ateşlerin kasıp kavurduğu bir ortamda bizim en fazla el uzatacağımız, yani tabii ki yanıyoruz, ateşin ortasındayız, kendimizi kurtarmaya çalışacağız ama yanımızda çocuklarımız varsa inanıyorum ki çok az kişi dışında hani insani şefkat duygusunu, merhamet duygusunu kaybetmiş insanlar dışındaki herkes kendisinden önce çocuklarını kurtarmaya çalışacak. Çocukları, ateş çocuklarını yakmasın diye önüne siper olacak. Kendisini ateşe atacak ki çocuğunu korusun. Hepimizin yapacağı, duyarlı insanların yapacağı budur. İşte böyle bir ortamda sevdiklerimizi ama sevdiklerimizin de artık böyle kritik durumlarda sevdiklerimizin içinden de bazıları daha ön plana çıkıyor. Bu da genellikle çocuklar oluyor. Çünkü çocukların masum bir dünyası var. O masum dünyayı koruma ve kurtarma, yaşatma gibi her aklı başında insanın, sağduyulu insanın öyle bir derdi var. İşte böyle bir ortamda etrafımızı kasıp, yangınların kasıp kavurduğu bir ortamda değerli dinleyiciler, bizler çocuklarımıza önce el uzatmamız gerekiyor ve bunu hepimiz yapıyoruz. Şimdi olayı biraz oradan alıp bu yangından, Kur'an ayetindeki ateşten, tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki ayette geçen ateş sadece dünya ateşi değil, bu aynı zamanda da ahirette cehennemin ateşini de bizlere anlatıyor. Orada da bir yangın söz konusu, orada da bir ateş söz konusu ve bu dünyada yapmadığımız, ihmal ettiğimiz şeylerin cezası olarak bizim karşımıza çıkacak bir ateşten söz ediyoruz. İşte bizler sorumlu insanlar olarak, anne babalar olarak veya büyükler, nene

dedeler olarak çocuklarımızın hem dünya yangınında hem de ahiret cehenneminde yanmaması için elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekiyor. Onları bir mümin duyarlılığıyla ateşten korumamız gerekiyor. Bu ateşten korumanın ilk adımlarından birisi, ilki demiyorum çünkü ilk adım ailenin içerisinde gerçekleşiyor. Ama bu ikinci adım diyebiliriz, çocuklarımızı yaz günü Kur'an kurslarına göndermekten geçiyor. Bunun biraz daha kalıcı olanı yıl boyu Kur'an kurslarına göndermektir. Biraz daha kalıcı olanı daha iyi bir din eğitimi, ahlak eğitimi, değer eğitimi verebilmektir. Ama başlangıç böyle tadımlık diyebileceğimiz ama o tadımlık hoşumuza giderse kalıcı bir zevk haline gelebilir. İşte bu da yaz Kur'an kurslarıyla sağlanmaktadır. Onun için bu hususu biraz daha genişleteceğiz. Bu Kur'an kursları konusunu biraz daha derinlemesine ele almaya çalışacağız.

Değerli dinleyiciler, Temmuz ve Ağustos ayları bizim artık oturmuş geleneğimizde, kültürümüzde yaz Kur'an kursları mevsimidir. Bu aslında son 35 yıla ait bir kültür ve gelenek diyebiliriz. Çünkü daha önceki dönemlerde biliyorsunuz Bulgaristan komünizm döneminde din eğitiminin yasak olduğu bir ülke. Ondan önce ise var olan komünizm döneminin ilk yıllarında biraz daha devam ediyor Kur'an kursu türü din eğitimi çalışmaları. Ondan öncesi ise Türk okulları olduğu için bu Türk okullarında da sadece Türk okullarında değil genel Bulgar okullarında da din dersi var. Müslümanlar da İslam dinini öğreniyorlar. Hem Kur'an dersi hem ilmihal dersi. Yani haftada belirli saatlerde din dersi okunuyor. Diniye dedikleri. Ancak işte 1990'lı yılların başından itibaren hem daha önce var olan din eğitimini ihya etmek ama hem de günümüz şartlarında, o dönemin şartlarında bunu yaşatmak adına Kur'an kursları başlatılıyor. Kur'an öğretme, başlıca Kur'an öğretme ama aslında biraz da dinimizi geniş bir şekilde olmasa da özetiyle öğretme adına bir eğitim seferberliğine girişiliyor. Kur'an kursu adı veriliyor bunlara. 90'lı yılların başlarında birçok kişi hatırlar bu Kur'an kurslarında okuyanlar. Bunlar tabii organizeli bir şekilde değil, her köyde, kasabada bu işi bilen ve bildiklerini kendilerinden sonraki nesillere aktarma derdini taşıyan, kaygısını taşıyan insanlar bilebildikleri kadarıyla etrafındaki çocuklara, gençlere dinimizi öğretmeye başladılar. Bunlar zaman içerisinde işte yaz Kur'an kursu dediğimiz Kur'an kurslarına dönüştü. Önce farklı zamanlarda yapılırken sonra yaz mevsimi çocuklar açısından daha serbest bir zaman olduğu için yaz Kur'an kursları adı verilerek 2 aylık Kur'an kursları yapılmaya başladı. Bunlar özellikle 92, 93, 91, 92, 93 yıllarında başladı ve daha sonra organizeli bir şekilde yapılmaya devam etti. Zaman içerisinde tabii bu yaz Kur'an kursları yıllık Kur'an kurslarına da dönüştü. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü'nün, bölge müftülüklerinin, encümenlerin ve imamların gayretleriyle bu Kur'an kursları bir eğitim müessesesi haline geldi. Bunlara genellikle yaygın din eğitimi şekli olarak bakıyoruz. Böyle adlandırıyoruz. Yaygın din eğitimi. Yani her tarafta yapılabilen, illa bir okul olması gerekmiyor. Ama mevzu yaz Kur'an kursları olduğu için biraz yaz Kur'an kurslarına odaklanmak istiyorum. Yaz Kur'an kursları özellikle 92, 93 yıllarından itibaren, aslında 91'de de vardı. Bunlar daha organizeli bir şekilde yapılmaya başladı. Genellikle bazı hamiyetli, gayretli, hizmet ehli insanların öncülüğünde imam efendilerin, hoca efendilerin veya kadın hocaların bu işleri yaptığını biliyoruz. Zaman içerisinde bazı müftülükler, bazı encümenler, bazı sivil toplum kuruluşları bu işe öncülük ettiler ve zaman içerisinde bunlar tamamen baş müftülük kontrolünde düzenli bir şekilde yapılmaya başlandı. Ama o ilk meyveler, o ilk çabalar daha doğrusu son derece önemliydi. Çünkü o ilk tohumları saçanların emekleri, yaptıkları işler, niyetleri halis olduğu için, samimi olduğu için Kur'an kursları zamanla çok verimli bir hale geldi. Şimdi bütün bunları yad ederken, bu hani geçmişi konuşurken, tabii bu insanlara, bu emeği geçen öncü insanlara

hayatta olanlara sağlık, afiyet, selamet, vefat edenlere de rahmet dilemek bir boynumuzun borcudur. Çünkü bendeniz de 1994 yılında ilk defa, daha doğrusu 1995 yılında ilk defa Kur'an kursu yapmış birisiyim. Daha İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken bunu yapmışım. Oysa 91 senesinde Kur'an kursuna katılmış, Kur'an kursunda eğitim almış birisi. 2-3 sene sonra aldığım eğitim sonucu ve bizi teşvik eden hocalarımızın, öncülerimizin gayretleriyle, destekleriyle 95 yılından itibaren, yani 30 küsür yıl önce başlamış bir eğitim hizmetinin, eğitim seferberliğinin içinde bulunmuş birisi olarak, daha sonra da bunları belli bölgelerde organize etmiş, Bulgaristan çapında düzenlemiş birisi olarak konuşuyor ve bu Kur'an kurslarının bizim hayatımızda son derece önemli yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Hem kimliğimiz açısından, hem toplumun gelişmesi açısından, hem de şahsi planda Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumu açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu Kur'an kurslarının bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum.

Kıymetli dinleyiciler, yaz Kur'an kursları çocukların yaz gününü camilerde veya camilerin etrafında hayırlı bir işle, yani eğitim işiyle değerlendirdikleri, geçirdikleri bir eğitim.

müessesesidir. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, aynı zamanda temel dini bilgileri öğrenmeyi ama bununla da birlikte ahlaki değerleri ahlaki değerlerle tanışmaları bu Kur'an kursları sayesinde olmaktadır. Kur'an kurslarının amacı budur. Özellikle altını çiziyorum. 1. Kur'an-ı Kerim'i, yani Cenab-ı Allah'ın insanlığa ve bize göndermiş olduğu son ilahi mesajını aslından okuyabilmek. 1. İkincisi, tabii bunu artık anlayabilme yolunda belli adımlar atmak ve anlayabilmekle birlikte hayatımızda uygulayabilme yolunda belirli adımları atmayı sağlayacak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır Kur'an kursları. Bunun için temel dini bilgiler ve aynı zamanda ahlaki değerler de Kur'an kurslarında öğretilmesi amaçlanan şeylerdir. Bulgaristan'da Kur'an kursları, özellikle yaz Kur'an kursları dediğimizde sadece bir din eğitimini anlamamamız gerekiyor. Sadece din eğitimi verilen bir eğitim sürecini kastetmediğimizi ifade etmek isterim. Çünkü bu Kur'an kursları Müslüman Türk toplumunun dini, kültürel ve sosyal kimliğinin yaşatıldığı önemli bir eğitim kurumudur. Bakın özellikle ifade ediyorum. Dini, kültürel ve sosyal kimlik. Çünkü Kur'an kurslarında biz bir taraftan dinimizi öğrenirken aynı zamanda kültürümüzün bazı öğelerini, bazı unsurlarını da yaşatmaktayız. İşte cami adabı, ondan sonra Kur'an kursları sonucunda yapılan bir takım etkinlikler, bunlar kültürümüzü yaşatma adına, hatta orada öğrenilecek bir ilahi, bir şiir, bunlar son derece önemli şeyler. Aynı zamanda da sosyal kimlik de önemli. Çocuklarımız bir araya geliyor, sosyalleşiyor. Bu farklı bölgelerden farklı çocuklar zaman zaman bir araya geliyor. Mesela özellikle yaz günlerinde biliyoruz, farklı şehirlerde yaşayan, hatta yurt dışında yaşayan, bu Türkiye'de olabilir, Avrupa'nın bir ülkesinde olabilir, yurt dışında yaşayan çocuklar yaz günü köylerine veya anne babalarının köylerine, annesinin veya babasının köyüne gelerek orada veya kasabasına gelerek orada başka arkadaşlarıyla aynı dini değerleri paylaşan, aynı inancı paylaşan, aynı kültüre mensup arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal kimliklerini de yaşatmakta, hatta inşa etmektedirler. Onun için Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları özellikle de son derece bizim için önemli. Bununla birlikte şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yaz Kur'an kursları hayırlı insan yetiştirme merkezleridir. Bunu söylerken de Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifine atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Şimdi böyle bir ortamda, camide veya caminin etrafında, camide olmasa bile cami havası içerisinde Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek gibi bir sorumlulukla, bir görevle orada bulunanlar, gerek hocası gerekse talebesi, hayırlı insan olma yönünde, yolunda yürüyen kişilerdir. Onun için yaz Kur'an kursları hayırlı insan yetiştirme merkezleridir diyoruz. Ve yaz Kur'an kurslarına katılan insanlar, gerek hocası olsun gerek talebesi olsun, muhakkak bir güzellik kazanıyorlar. Hem kendileri kazanıyorlar hem de kazandırıyorlar. Çünkü yaz Kur'an kurslarına katılan hocalar bir taraftan sevap kazanıyorlar dinimizi öğrettikleri için. İkincisi, toplumun menfaatine veya toplumun
faydası doğrultusunda insan yetiştirdikleri için, hayırlı insan yetiştirme çabasında bulundukları için ayrıca değer kazanıyorlar. O çabanın ürünü olan çocuklar da değerli oluyorlar. Değerleri öğreniyorlar, dindar oluyorlar, iman sahibi oluyorlar, ahlak sahibi oluyorlar ve değerler etrafında oluşan bir eğitim sürecinde katıldıkları için değerli insan oluyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle de, öğretmekle de hayırlı insanlar oluyorlar. Hayırlı insanların çoğaldığı toplum ise hayırlı toplumdur. Orada hayırsızlıkların azaldığını görürüz. Onun için Kur'an kursları aynı zamanda tamam şahsi planda bir olumlu sonuçları var ama aynı zamanda toplumun da iyileşmesine, toplumun da hayırlı olmasına, sadece Müslüman toplumunu kastetmiyorum, genel anlamda Bulgaristan toplumunun da hayırlı bir toplum olması yönünde bir çabadır Kur'an kursları. Onun için kıymetini bilmemiz gerekiyor.

Allah'ım, beni Peygamber Efendimizin doğduğu Nisan ayının yağmurları gibi masum, bereketli ve hayırlı eyle.

Kur'an kursları bizim toplumsal gelişmemiz açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade ettik. Kur'an kurslarının bize bir taraftan dinimizi öğrettiğini, diğer taraftan dinimizin diğer Kur'an'ımızı, yani dinimizin kitabını öğrettiğini ama aynı zamanda bizleri sosyalleştirdiğini, dini ve milli kimliğimizin şekillenmesinde önemli rol oynadığını ifade ettik. Bununla birlikte son derece önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Yaz Kur'an kursları bizlere özellikle eğitimin Türkçe yapıldığı yerlerde Türkçe ve dini terminolojinin yaşatılmasına da son derece katkı sağladığını ifade etmek isterim. Çünkü hazırlanan ders kitapları Türkçe dinimizi öğrenmek açısından son derece önemli olduğu gibi kavramların da, dini kavramların da kafamıza ve gönüllerimize doğru bir şekilde nakşedilmesini sağlamaktadır. Çünkü insanın fikri, insanın düşüncesi, hatta insanın kendisi belirli kavramlardan oluşmaktadır. O kavramları doğru bir şekilde yerine oturtursanız doğru bir kimlik, doğru bir şahsiyet inşa etmiş olursunuz. Eğer yanlış kavramlar üzerinden giderseniz o zaman da yanlış bir kimlik inşa edilmiş olur. Özellikle dini kavramları üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor. Bizim kullandığımız dini kavramlar asırlarca tecrübe edilmiş, asırların süzgecinden geçmiş dini kavramlardır. Her birisi saatlerce, ciltlerce, saatlerce üzerinde tartışılmış. Yani elekten geçmiş, süzgeçten geçmiş, ciltlerce kitap yazılmış üzerlerine, ondan sonra bizlere, bizim hayatımıza girmiş. Mesela bir peygamber ifadesi, bir namaz ifadesi, bir abdest ifadesi, bir ezan ifadesi. Bunlar tabii birileri şunu da diyebilir, ya bunlar işte Farsçadır, Arapçadır. Farsça, Arapça olmakla birlikte bunlar Türkçeleşmiş, Türkleşmiş ifadelerdir. Hani bir dilci, bir edebiyatçı, bir tarihçi öyle diyor. Bunlar her birisi, evet, Arapça, Farsça kökenli olmakla birlikte Türk'ün hançeresinden geçerek Türkçeleşmiş ifadelerdir. Onun için bazıları bunların bugün, mesela Farsça bazı kelimeler İranlılar tarafından kullanılmaz. Arapça bazı kelimeler Araplar tarafından kullanılmaz ama Türkler tarafından kullanılıyor. Niye? Çünkü benimsenmiş ve Türkçeleşmiş ve bunlara özel bir anlam yüklenmiş. Onun için Türkçeyi ve dini kavramları öğretme, bizim gönüllerimize ve beyinlerimize nakşetme açısından yaz Kur'an kursları son derece önemli. Bakın, çok basit bir örnekle bu konuyu açıklamak istiyorum. Mesela kurban kelimesi Arapça bir ifadedir. Ama Türkçe'ye muhtemelen Farsça üzerinden geçmiş. Bugün Arapça'da artık kurban ifadesi bizim kullandığımız anlamda kullanılmamaktadır. Ama biz kurban dediğimizde hemen, yani birkaç bin senelik bazı olayları, bazı tarihi yaşanmışlıkları hatırlarız. Onun dini boyutunu, duygusal boyutunu vesairesini hatırlarız. Bu bir örnek. İkinci bir örnek, mesela bizim Türkçe'de kullanılan peygamber kelimesi aslında haber getiren, haber veren bir kişi anlamına geliyor. Fakat biz peygamber dendiğinde Allah Teala tarafından gönderilen vahye muhatap olmuş özel bir kişi olduğunu, seçilmiş bir kişi olduğunu, hatta başka bir anlama yormamak için veya yanında başka bir ifade yoksa bunun Hazreti Muhammed Mustafa'yı, son peygamberi kastettiğini anlarız. Ama bu kelimeyi Bulgarca'ya mesela çevirdiğinizde genellikle çevriliyor. Biz özellikle çevirmemeye bakıyoruz. Aynı ifadeyi kullanmaya çalışıyoruz.

Ama Bulgarca'da bunun karşılığında kullanılan bir ifade var. İşte prorok ifadesi mesela. Bu tamamen farklı bir anlam taşıyor. Ve Allah ile bağlantıyı koparıp bir takım gizli güçlerle irtibatı olan kişi anlamına geliyor veya gelecekten haber veren anlamına geliyor. Oysa peygamberler gelecekten haber değil, peygamberler Allah'tan aldığı haberi ulaştıran kişilerdir. Yeri geldiğinde Allah'ın izniyle geleceğe dair bazı işaretler de verirler. Ama anlam olarak çok farklı bir şey. Onun için bir peygamber ifade

ifadesini, buna benzer başka ifadeleri de şey edebiliriz. Mesela bir namaz ifadesini vesaire kullanmak ve çocuklarımızın gönül dünyalarına ve akıllarına nakşetmek son derece önemli. İşte bunu da yapan Kur'an kurslarıdır. Bunun temelini atan Kur'an kurslarıdır. Dolayısıyla Kur'an kursları hem bizim gönül dünyamızı inşa ediyor, hem fikir dünyamızı inşa ediyor, hem ahlak dünyamızı inşa ediyor, hem dünyamızı hem de ahiretimizi inşa ediyor. Onun için bu yaz günlerinden istifade ederek, çocuklarımızın boş zamanlarından istifade ederek çocuklarımızı muhakkak camimizin yanındaki eğitim merkezine, nerede Kur'an kursu yapılıyorsa, hocamızın dizinin dibine götürelim ve bu eğitimi almalarını sağlayalım diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel bir yaz mevsimi, bol bol dinimizin öğrenildiği, Kur'an'ımızın öğrenildiği, ahlakımızın öğrenildiği bol bol Kur'an kursları meşgaleleriyle uğraşmanızı ve çocuklarınızı uğraştırmanızı dileyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

sesi. Güzel Allah'ım, şu anda bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok seviyor.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 10 Temmuz 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Birliği Konseyi Bulgaristan için aşırı bütçe açığı prosedürünü onayladı. Sofya, Ukrayna konusunda müzakerelere yol açacak Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımı destekliyor. Bulgaristan dönem başkanlığı Brüksel'de Tuna stratejisinin rolünü söndü. Avrupa Birliği'nde hızlı büyüyen şirket sayısında Bulgaristan son sıralarda. Sanayi üretimi Mayıs ayında yıllık bazda %4,8 oranında geriledi. Şimdi haberlerin detayları. Avrupa Birliği Konseyi Bulgaristan'ın aşırı bütçe açığı prosedürüne alınmasını onayladı. Konsey aynı zamanda söz konusu prosedürün 2029 yılına kadar tamamlanmasını hedefleyen harcama planını ve uygulanacak sürece ilişkin takvimi içeren tavsiye kararını da kabul etti. Avrupa Birliği kurallarına göre bir üye ülkenin bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünü aşması halinde aşırı bütçe açığı prosedürü başlatılıyor. Bulgaristan'da 2026 yılı bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %4,1

seviyesinde gerçekleşmesi, 2027 yılında da %3 eşiğinin üzerinde kalması bekleniyor. Avrupa Birliği Konseyi, savunma harcamaları için tanınan istisnanın ülkedeki bütçe açığı sapmasını tek başına açıklayacak düzeyde olmadığını belirtti. Konsey, Bulgaristan'a bütçe açığını azaltmaya yönelik etkili önlemleri en geç 15 Ekim'e kadar sunmasını tavsiye etti. Buna göre net kamu harcamalarının nominal kümülatif büyüme oranının 2026'da %4,2'yi, 2027'de %7,7'yi, 2028'de %11,4'ü ve 2029'da %15'i aşmaması öngörülüyor. Hükümet basın merkezi tarafından bildirildiği üzere hükümet Bulgaristan'ın Rusya ve Belarus'a karşı 21. Avrupa Birliği yaptırım paketine ilişkin tutumunu onayladı. Başbakan Roman Radev'in yaptırımlarla ilgili dile getirdiği çekinceleri doğrulayan hükümet, Bulgaristan Rusya'yı Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ciddi müzakerelere girmeye zorlayacak baskı uygulama yönündeki Avrupa Birliği politikasını desteklemektedir ifadelerine yer verildi. Bulgaristan, yaptırımların Avrupa Birliği üye devletleri için önemli olumsuz sonuçlar doğurmadan bu baskıyı artırmayı amaçladığı temel ilkesine bağlı kalınması çağrısında bulunuyor. Hükümet basın merkezi açıklamasında Bulgaristan, Rus patriği Kirill'in yaptırım listesine dahil edilme olasılığını ve Lukoil'in sahibi ve eski başkanı Vagit Alekperov'a yönelik yaptırım önerisi olmak üzere 3 konuda itirazlarını savunmaya devam edecek. Sofya'nın ayrıca Sofya metrosu için yedek parça ithalatı konusunda da itirazları var sözlerine yer verildi. Bulgaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığı tarafından Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Tuna Bölgesi Stratejisi, aday ülkelerin üyelik sürecini desteklemede makro bölgesel ve denizcilik stratejilerinin rolüne adanmış bir panelde Tuna Stratejisi'nin Avrupa Birliği genişleme sürecine katkısını sundu. Tartışma, Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel'de düzenlenen makro bölgesel ve denizcilik stratejisi günleri çerçevesinde gerçekleşti. Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Moldova ve Ukrayna'nın stratejinin tüm mekanizmalarında üye devletlerle eşit şartlarda yer alma fırsatına sahip olduğunu vurgulayan Bulgaristan Tuna Stratejisi Ulusal Koordinatörü Viara Mincheva, bu sayede Avrupa Birliği'ne katılmadan önce bile idari kapasiteyi, pratik deneyimi ve sürdürülebilir ortaklıkları oluşturduklarını öne sürdü. Ulusal koordinatör ayrıca Bulgaristan dönem başkanlığının girişimlerinden birini, yani Tuna stratejisi ile Karadeniz için Avrupa Birliği ortak denizcilik gündemi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de sundu. Amaç,

ulaşım bağlantısı, çevre koruma, lojistik, turizm, kültür ve bölgesel kalkınma alanlarındaki işbirliği fırsatlarından tam olarak yararlanmaktır. Bulgaristan, ekonomik büyüme, inovasyon ve istihdam yaratmanın önemli itici güçleri olarak görülen hızlı büyüyen yenilikçi şirketlerin sayısında Avrupa Birliği'nin gerisinde kaldı. Avrupa Ölçeklendirme Enstitüsü ile Avrupa Komisyonu'nun verilerine göre Bulgaristan, nüfusa oranla ölçeklendirme şirketi sayısında Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıralarda yer aldı. Ölçeklendirme şirketleri kuruluşlarının üzerinden en fazla 10 yıl geçmiş, başlangıç aşamasını tamamlamış, sürdürülebilirliğini kanıtlamış ve hızlı, istikrarlı gelir artışı yakalamış işletmeler olarak tanımlanıyor. Bu şirketler günümüzde Avrupa'nın yeni ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olarak görülüyor. Begeles'in haberine göre söz konusu sıralamada İrlanda ilk sırada yer alırken listenin sonunda Romanya, Bulgaristan ve Letonya bulunuyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin verilerine göre Mayıs 2026'da sanayi üretim endeksi bir önceki aya kıyasla %0,2 azalırken yıllık bazda %4,8 oranında geriledi. Nisan ayında ise sanayi üretim endeksi aylık bazda %4,6 oranında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise %4,1 düşüş kaydetmişti. NSE'nin yayımlamış olduğu Mayıs ayına ilişkin turizm verilerine göre konaklama gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %20,6 artarak 82,7 milyon avroya ulaştı. Toplam gelirin 42,6 milyon avrosu yabancı ziyaretçilerden, 40,1 milyon avrosu ise Bulgaristan vatandaşlarından elde edildi. Toplam konaklama sayısı yıllık bazda %2,5 artışla 1.570.800'e yükseldi. Konaklamanın 799.300'ünün Bulgaristan vatandaşları, 771.500'ünü ise yabancı ziyaretçiler gerçekleştirdi. BTA'nın aktardığı üzere Razgrad şehri yakınlarında inşa edilmesi planlanan Rakovski Rüzgar Enerjisi Santrali projesi, belediye ve yerel halkın ciddi itirazlarıyla karşı karşıya geldi. Belediye Başkanı Dobrin Dobrev halka açık bir tartışmada çevresel etki değerlendirme sürecinin ertelenmesi veya sonlandırılması gerektiği konusunda ısrar eden yerel yönetimin görüşünü aktardı. Belediye, planlanan arazilerde bu tür tesislerin inşasına izin verilmemesi nedeniyle önerinin mevcut genel geliştirme planına uygun olmadığını öne sürdü. Sadece Rakovski köyünden 501 kişi olmak üzere Rakovski ve Getovo köyleri sakinlerinden projeye itirazlar geldi. Başlıca endişeler arasında rüzgar türbinlerinden kaynaklanan gürültü ve bunun insan sağlığı üzerindeki olası etkileri yer almakta. Hava durumu. Yarın güneşli ve sıcak hava seyredecek. Pazar günü ise kuzeybatıdan yağışlar başlayacak. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 12 ile 19 derece arasında değişirken Sofya'da 12 derece olacak. Ülke genelinde güneşli, öğleden sonra ise sıcak hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 30 ile 35 derece arasında değişirken başkentte 30 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli ve sakin hava seyredecek. En yüksek hava sıcaklığı 29 ila 31 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 24-26 derece olacak. Dağlarda güneşli hava hakim olacak, batı, kuzeybatıdan ılımlı ile kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı Bulgaristan'da bulutlar artacak ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerine kadar yağışlı hava ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Dağlık bölgelerde sağanak bekleniyor. Batı, kuzeybatıdan esen rüzgar şiddetini artıracak ve onunla birlikte ülkemiz daha serin hava dalgasının etkisine girecek. Pazartesi günü kısa süreli gök gürültülü yağış sabah saatlerinde, Orta Bulgaristan'da öğleden sonra ise doğu bölgelerde ve dağlarda görülecek. Hava

0: sıcaklığında hafif düşüş yaşanacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Veli Golubov ile çalışıyor.

Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu 2026 yılında amatör radyocuların raporlarını 12 adetlik yeni bir QSL kart serisiyle teyit ediyor. Her bir kartın ön yüzünde Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun tarihi ve 90. yılını kutlayan Bulgaristan Radyosu programıyla ilgili tarihi bir olayı yansıtan görsel yer alıyor. Her ayın başında yayınlanan makalemizde bu görsellerle ilgili ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. 2026 yılının 7. QSL kartı Tulan, ilk Bulgar radyo markasına adandı. Tulan, 1927 yılında Burgas'ta mühendis Svetozar Mateev Prenerov tarafından kurulan ilk yerli radyo üreticisi fabrikası ve markasıdır. Özgün ve patentli çözümlerle üretilen cihazlar o dönemdeki Bulgaristan'daki yayın koşullarına uygun tasarlanmıştır.

koleksiyoncular tarafından en çok tanınan ve değer verilen modellerden biri Toulan 660 Comfort'tur. Günümüzde markaya ait orijinal ve çalışır durumdaki radyolar son derece nadir bulunmakta olup antika değeri taşımaktadır. 1940 yılına ait cihazlar hassas işçilikleri, yüksek kaliteli ahşap kasaları ve mühendis Prenerov tarafından patentlenen neme karşı dayanıklılık ve mükemmel ses kalitesini garanti eden teknolojisiyle tanınır. 1940 yılı İkinci Dünya Savaşı'nın ham madde tedarikini zorlaştırmasından hemen önce şirketin teknolojik ve belgeleme açısından zirveye ulaştığı bir yıldır. Ayrıca marka hakkında en ayrıntılı ürün belgelerinin bu dönemden günümüze ulaşmış olması nedeniyle koleksiyoncular için büyük öneme sahiptir. Toulan fabrikası 1940 yılında ülkemizdeki radyo endüstrisinin gelişimi açısından değerli bir belge olan simgesel niteliğindeki 1940-1941 yılı Toulan radyo broşürünü yayımladı. QSL kartı alabilmek için değerli dinleyiciler bize bir rapor göndermeniz gerekmektedir. Bu raporda tarihi ve dili Bulgaristan Radyosu için ya da dinlediğiniz yayının tarihini, saatini ve frekansını BNR'nin diğer programları için de geçerlidir ve yayının içeriğine ilişkin ayrıntıları belirtmeniz gerekmektedir. Raporlarınızı şu adreslere gönderebilirsiniz. Elektronik postamız reception.report.net.bnr.bg. Posta adresimiz ise Bulgaristan Sofya posta kodu 1040 Dragan Cankov Bulvarı No 4 BNR Desislava Semkovska. Geri dönüş için bir posta adresi belirtmeniz zorunludur. BNR'nin dinlenen programlarla ilgili raporları eski seri QSL kartlarıyla ya da onayladığını hatırlatırız. Bunlardan herhangi birini almak istiyorsanız bunu raporunuzda da belirtmeniz gerekiyor. Evet değerli dinleyiciler, bizi dinlemeye devam edin.

0: Böylece sevgili dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de sizlerle inşallah güzel bir program yapmaya çalışacağız. Bu programımızda da her zaman olduğu gibi dini, içerikli konuları ele alacağız. Ve bu konuların başında da ana konumuz olan yaz Kur'an kurslarını değerlendireceğiz. Çünkü yaz tatili deyince bizim aklımıza ilk gelen şeylerden birisi yaz Kur'an kursları oluyor. Çocuklarımızın tatilini değerlendirme, tatillerini daha güzel bir şekilde geçirme, onların tatillerine güzellikler ve değer katma fırsatı tanıyan yaz Kur'an kurslarını konuşmak, onların anlam ve önemini ortaya koymak, bu Kur'an kurslarına çocuklarımızı göndermenin sadece çocuklarımız için değil, bizim için, büyükler için ve genel olarak toplum için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak, bu konuları değerlendirmek bugünkü programımızın inşallah temel konusu olacak. Çünkü hakikaten bu mevsim bizim için özel bir mevsim, değerlendirilmesi gereken bir mevsim ve bu mevsim bizim hayatımızı hem çocuklarımızın şahsi hayatını hem de toplumsal hayatımızı şekillendirecek önemli bir mevsim. Bu fırsatı her zaman yakalayamayız. Onun için kaçırmamalıyız. Kıymetli dinleyiciler, yaz mevsimini yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bizlere bu yaz mevsimini güzel bir şekilde geçirmeyi, güzel bir

şekilde değerlendirmeyi nasip etsin. Bizleri her türlü afetlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Bunun için yaz mevsiminde alınması gereken tedbirleri de ihmal etmememiz gerekiyor. Ötede beride rastgele ateş yakmalar, öteberi cam şişeleri veya metal atmalar vesaire, bu tür şeylerden, tedbirsizliklerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü bu tür tedbirsizlikler, bu tür ihmalkarlıklar hem bizi hem de toplumumuzu yaralayan ciddi afetlere, musibetlere, yangınlara sebep olabiliyor. Bunu söylerken pek tabii ki bir duyarlılık gerektiğini, bir duyarlılık sahibi insanların çoğalması gerektiğini ifade etmiş oluyorum. Biz hayatımızı toplum içerisinde yaşıyoruz ve sadece kendimiz içinde yaşamıyoruz. Yaptığımız veya yapmadığımız hemen hemen bütün şeylerin bizimle ilgili sonuçları olduğu gibi toplumla ilgili sonuçları da olmaktadır. Onun için bu konularda tedbirli davranmamız gerekiyor, duyarlı olmamız gerekiyor. Hem kendimiz açısından hem de toplum açısından bir sorumluluğumuz olduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte yaz mevsimi deyince bunu hatırlatırken aynı zamanda başka sorumluluklarımızın, başka duyarlılıklarımızın olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Bir Müslüman olarak bizim son derece önemli bir sorumluluğumuz var. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler kendilerinizi ve ehlinizi, yani biz bunu aileniz olarak tercüme ediyoruz, ehlinizi, ama sorumluluğunuz altındaki kişileri anlamında da yorumlamamız gerekiyor. Yani aileden biraz daha geniş bir ifade ehil. Yani kendinizi ve ehlinizi, ailenizi, sorumluluk taşıdığınız kişileri ateşten koruyun. Tahrim suresi. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi ateşten koruyunuz buyuruyor. Devamında da o ateşin nasıl çetin bir ateş olduğunu, başında nasıl melaikelerin, sert yüzlü melaikelerin beklediğini vesaire anlatıyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime iman edenlere bir sorumluluk yüklüyor. Kendimizi ve etrafımızı, çevremizi,

sorumlu olduğumuz kişileri ateşten korumak. Bu ayeti kerimeyi biz genellikle kendimizi korumakla ilgili ama daha ziyade sorumlu olduğumuz işte çocuklarımızı, ailemizi ateşten korumayla ilgili ele almaktayız. Bu anlamda değerlendirmekteyiz. Şimdi hani yaz dedik, yangınlar dedik, ateş dedik, şöyle bir cayır cayır yandığını düşünelim. Ve böyle bir ortamda bizim de ailemizle veya sevdiklerimizle diyelim, biraz daha geniş tutalım, sevdiklerimizle cayır cayır yanan bir ateşin ortasında olduğumuzu düşünelim. Böyle bir ortamda bizler ne yapacağız? Tabii ki hem kendimizi koruyacağız, korumaya çalışacağız, hem de sevdiklerimizi korumaya çalışacağız. İşte bizim içinde bulunduğumuz toplum aslında bir ateşi andırıyor. Etrafımızda cayır cayır ateş ocakları var. Bir yerde işte uyuşturucu ateşi var, başka bir yerde kumar ateşi var, başka bir yerde farklı bir ahlaksızlık, namussuzluk ateşi var, başka bir tarafta insanın doyup bilmeyen, bitmeyen bir takım ihtiras ateşleri var, başka bir tarafta mal mülk ateşi var. Ki bunların belki birçoğu belirli bir yere kadar insana fayda da sağlayan şeylerdir. Ama belli bir sınırı aştıktan sonra artık insanı yakmaya başlayan şeylerdir. Hani hep örnek verilir, dünya ile ilgili veya para ile ilgili. Parayı eğer cebinde taşırsan sana fayda verir, fayda sağlar. Ama kalbinde taşırsan sana zarar verir. Dünyanın peşinden koşarsan seni alıp götürür ama dünyanın peşinden koşmaz ama dünyayı da ihmal etmezsen o senin peşinden koşmaya başlar. İşte bizler böyle bir ortamda yaşarken etrafımızda farklı işte ateş ocakları bizi kasıp kavururken bizim duyarlılıkla, sorumlulukla hareket etmemiz gerekiyor. Tabii böyle bir ortamda etrafımızı kasıp kavuran, ateşlerin kasıp kavurduğu bir ortamda bizim en fazla el uzatacağımız, yani tabii ki yanıyoruz, ateşin ortasındayız, kendimizi kurtarmaya çalışacağız ama yanımızda çocuklarımız varsa inanıyorum ki çok az kişi dışında hani insani şefkat duygusunu, merhamet duygusunu kaybetmiş insanlar dışındaki herkes kendisinden önce çocuklarını kurtarmaya çalışacak. Çocuklar, ateş çocuklarını yakmasın diye önüne siper olacak. Kendisini ateşe atacak ki çocuğunu korusun. Hepimizin yapacağı, duyarlı insanların yapacağı budur. İşte böyle bir ortamda sevdiklerimizi ama sevdiklerimizin de artık böyle kritik durumlarda sevdiklerimizin içinden de bazıları daha ön plana çıkıyor. Bu da genellikle çocuklar oluyor. Çünkü çocukların masum bir dünyası var. O masum dünyayı koruma ve kurtarma, yaşatma gibi her aklı başında insanın, sağduyulu insanın öyle bir derdi var. İşte böyle bir ortamda etrafımızı kasıp, yangınların kasıp kavurduğu bir ortamda değerli dinleyiciler, bizler çocuklarımıza önce el uzatmamız gerekiyor ve bunu hepimiz yapıyoruz. Şimdi olayı biraz oradan alıp bu yangından, Kur'an ayetindeki ateşten, tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki ayette geçen ateş,

konusu, orada da bir ateş söz konusu ve bu dünyada yapmadığımız, ihmal ettiğimiz şeylerin cezası olarak bizim karşımıza çıkacak bir ateşten söz ediyoruz. İşte bizler sorumlu insanlar olarak, anne babalar olarak veya büyükler, nine dedeler olarak çocuklarımızın hem dünya yangınında hem de ahiret cehenneminde yanmaması için elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekiyor. Onları bir mümin duyarlılığıyla ateşten korumamız gerekiyor. Bu ateşten korumanın ilk adımlarından birisi, ilki demiyorum çünkü ilk adım ailenin içerisinde gerçekleşiyor. Ama bu ikinci adım diyebiliriz, çocuklarımızı yaz günü Kur'an kurslarına göndermekten geçiyor. Bunun biraz daha kalıcı olanı yıl boyu Kur'an kurslarına göndermektir. Biraz daha kalıcı olanı daha iyi bir din eğitimi, ahlak eğitimi, değer eğitimi verebilmektir. Ama başlangıç, böyle tadımlık diyebileceğimiz ama o tadımlık hoşumuza giderse kalıcı bir zevk haline gelebilir. İşte bu da yaz Kur'an kurslarıyla sağlanmaktadır. Onun için bu hususu biraz daha genişleteceğiz. Bu Kur'an kursları konusunu biraz daha derinlemesine ele almaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, Temmuz ve Ağustos ayları bizim artık oturmuş geleneğimizde, kültürümüzde yaz Kur'an kursları mevsimidir. Bu aslında son 35 yıla ait bir kültür ve gelenek diyebiliriz. Çünkü daha önceki dönemlerde biliyorsunuz Bulgaristan komünizm döneminde din eğitiminin yasak olduğu bir ülke. Ondan önce ise var olan komünizm döneminin ilk yıllarında biraz daha devam ediyor Kur'an kursu türü din eğitimi çalışmaları. Ondan öncesi ise Türk okulları olduğu için bu Türk okullarında da sadece Türk okullarında değil genel Bulgar okullarında da din dersi var. Müslümanlar da İslam dinini öğreniyorlar. Hem Kur'an dersi hem ilmihal dersi, yani haftada belli saatlerde din dersi okunuyor. Diniye dedikleri. Ancak işte 1990'lı yılların başından itibaren hem daha önce var olan din eğitimini ihya etmek ama hem de günümüz şartlarında, o dönemin şartlarında bunu yaşatmak adına Kur'an kursları başlatılıyor. Kur'an öğretme, başlıca Kur'an öğretme ama aslında biraz da dinimizi geniş bir şekilde olmasa da özetiyle öğretme adına bir eğitim seferberliğine girişiliyor. Kur'an kursu adı veriliyor bunlara. 90'lı yılların başlarında birçok kişi hatırlar bu Kur'an kurslarında okuyanlar. Bunlar tabii organizeli bir şekilde değil, her köyde, kasabada bu işi bilen ve bildiklerini kendilerinden sonraki nesillere aktarma derdini taşıyan, kaygısını taşıyan insanlar bilebildikleri kadarıyla etrafındaki çocuklara, gençlere dinimizi öğretmeye başladılar. Bunlar zaman içerisinde işte yaz Kur'an kursu dediğimiz Kur'an kurslarına dönüştü. Önce farklı zamanlarda yapılırken sonra yaz mevsimi çocuklar açısından daha serbest bir zaman olduğu için yaz Kur'an kursları adı verilerek 2 aylık Kur'an kursları yapılmaya başladı. Bunlar özellikle 92, 93, 91, 92, 93 yıllarında başladı ve daha sonra organizeli bir şekilde yapılmaya devam etti. Zaman içerisinde tabii bu yaz Kur'an kursları yıllık Kur'an kurslarına da dönüştü. Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü'nün, bölge müftülüklerinin, encümenlerin ve imamların gayretleriyle bu Kur'an kursları bir eğitim müessesesi haline geldi. Bunlara genellikle yaygın din eğitimi şekli olarak bakıyoruz. Böyle adlandırıyoruz. Yaygın din eğitimi. Yani her tarafta yapılabilen, illa bir okul olması gerekmiyor. Ama mevzu yaz Kur'an kursları olduğu için
biraz yas

Kur'an kurslarına odaklanmak istiyorum. Yaz Kur'an kursları özellikle 92-93 yıllarından itibaren, aslında 91'de de vardı, bunlar daha organizeli bir şekilde yapılmaya başladı. Genellikle bazı hamiyetli, gayretli, hizmet ehli insanların öncülüğünde imam efendilerin, hoca efendilerin veya kadın hocaların bu işleri yaptığını biliyoruz. Zaman içerisinde bazı müftülükler, bazı encümenler, bazı sivil toplum kuruluşları bu işe öncülük ettiler ve zaman içerisinde bunlar tamamen baş müftülük kontrolünde düzenli bir şekilde yapılmaya başlandı. Ama o ilk meyveler, o ilk çabalar daha doğrusu son derece önemliydi. Çünkü o ilk tohumları saçanların emekleri, yaptıkları işler, niyetleri halis olduğu için, samimi olduğu için Kur'an kursları zamanla çok verimli bir hale geldi. Şimdi bütün bunları yad ederken, bu hani geçmişi konuşurken, tabii bu insanlara, bu emeği geçen öncü insanlara, hayatta olanlara sağlık, afiyet, selamet, vefat edenlere de rahmet dilemek bir boynumuzun borcudur. Çünkü bendeniz de 1994 yılında ilk defa, daha doğrusu 1995 yılında ilk defa Kur'an kursu yapmış birisiyim. Daha İmam Hatip Lisesi öğrencisiyken bunu yapmışım. Oysa 91 senesinde Kur'an kursuna katılmış, Kur'an kursunda eğitim almış birisi. 2-3 sene sonra aldığım eğitim sonucu ve bizi teşvik eden hocalarımızın, öncülerimizin gayretleriyle, destekleriyle 95 yılından itibaren, yani 30 küsür yıl önce başlamış bir eğitim hizmetinin, eğitim seferberliğinin içinde bulunmuş birisi olarak, daha sonra da bunları belli bölgelerde organize etmiş, Bulgaristan çapında düzenlemiş birisi olarak konuşuyor ve bu Kur'an kurslarının bizim hayatımızda son derece önemli yeri olduğunu vurgulamak istiyorum. Hem kimliğimiz açısından, hem toplumun gelişmesi açısından, hem de şahsi planda Bulgaristan'daki Müslüman Türk toplumu açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu Kur'an kurslarının bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kıymetli dinleyiciler, yaz Kur'an kursları çocukların yaz gününü camilerde veya camilerin etrafında hayırlı bir işle, yani eğitim işiyle değerlendirdikleri, geçirdikleri bir eğitim müessesesidir. Kur'an-ı Kerim'i okumayı, aynı zamanda temel dini bilgileri öğrenmeyi, ama bununla da birlikte ahlaki değerleri ahlaki değerlerle tanışmaları bu Kur'an kursları sayesinde olmaktadır. Kur'an kurslarının amacı budur. Özellikle altını çiziyorum. 1. Kur'an-ı Kerim'i, yani Cenab-ı Allah'ın insanlığa ve bize göndermiş olduğu son ilahi mesajını aslından okuyabilmek. 1. İkincisi, tabii bunu artık anlayabilme yolunda belli adımlar atmak ve anlayabilmekle birlikte hayatımızda uygulayabilme yolunda belirli adımları atmayı sağlayacak bilgileri vermeyi amaçlamaktadır Kur'an kursları. Bunun için temel dini bilgiler ve aynı zamanda ahlaki değerler de Kur'an kurslarında öğretilmesi amaçlanan şeylerdir. Bulgaristan'da Kur'an kursları, özellikle yaz Kur'an kursları dediğimizde sadece bir din eğitimini anlamamamız gerekiyor. Sadece din eğitimi verilen bir eğitim sürecini kastetmediğimizi ifade etmek isterim. Çünkü bu Kur'an kursları Müslüman Türk toplumunun dini, kültürel ve sosyal

daha doğrusu sosyal kimliğinin yaşatıldığı önemli bir eğitim kurumudur. Bakın özellikle ifade ediyorum. Dini, kültürel ve sosyal kimlik. Çünkü Kur'an kurslarında biz bir taraftan dinimizi öğrenirken aynı zamanda kültürümüzün bazı öğelerini, bazı unsurlarını da yaşatmaktayız. İşte cami adabı, ondan sonra Kur'an kursları sonucunda yapılan bir takım etkinlikler, bunlar kültürümüzü yaşatma adına, hatta orada öğrenilecek bir ilahi, bir şiir, bunlar son derece önemli şeyler. Aynı zamanda da sosyal kimlik de önemli. Çocuklarımız bir araya geliyor, sosyalleşiyor. Bu farklı bölgelerden farklı çocuklar zaman zaman bir araya geliyor. Mesela özellikle yaz günlerinde biliyoruz, farklı şehirlerde yaşayan, hatta yurt dışında yaşayan, bu Türkiye'de olabilir, Avrupa'nın bir ülkesinde olabilir, yurt dışında yaşayan çocuklar yaz günü köylerine veya anne babalarının köylerine, annesinin veya babasının köyüne gelerek orada veya kasabasına gelerek orada başka arkadaşlarıyla aynı dini değerleri paylaşan, aynı inancı paylaşan, aynı kültüre mensup arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal kimliklerini de yaşatmakta, hatta inşa etmektedirler. Onun için Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları özellikle de son derece bizim için önemli. Bununla birlikte şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Yaz Kur'an kursları hayırlı insan yetiştirme merkezleridir. Bunu söylerken de Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifine atıfta bulunmak istiyorum. Çünkü Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemehu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Şimdi böyle bir ortamda, camide veya caminin etrafında, camide olmasa bile cami havası içerisinde Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek gibi bir sorumlulukla, bir görevle orada bulunanlar, gerek hocası gerekse talebesi, hayırlı insan olma yönünde, yolunda yürüyen kişilerdir. Onun için yaz Kur'an kursları hayırlı insan yetiştirme merkezleridir diyoruz. Ve yaz Kur'an kurslarına katılan insanlar, gerek hocası olsun gerek talebesi olsun, muhakkak bir güzellik kazanıyorlar. Hem kendileri kazanıyorlar hem de kazandırıyorlar. Çünkü yaz Kur'an kurslarına katılan hocalar bir taraftan sevap kazanıyorlar dinimizi öğrettikleri için. İkincisi, toplumun menfaatine veya toplumun faydası doğrultusunda insan yetiştirdikleri için, hayırlı insan yetiştirme çabasında bulundukları için ayrıca değer kazanıyorlar. O çabanın ürünü olan çocuklar da değerli oluyorlar. Değerleri öğreniyorlar, dindar oluyorlar, iman sahibi oluyorlar, ahlak sahibi oluyorlar ve değerler etrafında oluşan bir eğitim sürecinde katıldıkları için değerli insan oluyorlar ve Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle de, öğretmekle de hayırlı insanlar oluyorlar. Hayırlı insanların çoğaldığı toplum ise hayırlı toplumdur. Orada hayırsızlıkların azaldığını görürüz. Onun için Kur'an kursları aynı zamanda tamam şahsi planda bir olumlu sonuçları var ama aynı zamanda toplumun da iyileşmesine, toplumun da hayırlı olmasına, sadece Müslüman toplumunu kastetmiyorum, genel anlamda Bulgaristan toplumunun da hayırlı bir toplum olması yönünde bir çabadır Kur'an kursları. Onun için kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kıymetli dinleyiciler, yaz Kur'an kursları bizim toplumsal gelişmemiz açısından son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade ettik. Kur'an kurslarının bize bir taraftan dinimizi öğrettiğini, diğer taraftan dinimizin

diğer Kur'an'ımızı, yani dinimizin kitabını öğrettiğini ama aynı zamanda bizleri sosyalleştirdiğini, dini ve milli kimliğimizin şekillenmesinde önemli rol oynadığını ifade ettik. Bununla birlikte son derece önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Yaz Kur'an kursları bizlere özellikle eğitimin Türkçe yapıldığı yerlerde Türkçe ve dini terminolojinin yaşatılmasına da son derece katkı sağladığını ifade etmek isterim. Çünkü hazırlanan ders kitapları Türkçe dinimizi öğrenmek açısından son derece önemli olduğu gibi kavramların da, dini kavramların da kafamıza ve gönüllerimize doğru bir şekilde nakşedilmesini sağlamaktadır. Çünkü insanın fikri, insanın düşüncesi, hatta insanın kendisi belirli kavramlardan oluşmaktadır. O kavramları doğru bir şekilde yerine oturtursanız doğru bir kimlik, doğru bir şahsiyet inşa etmiş olursunuz. Eğer yanlış kavramlar üzerinden giderseniz o zaman da yanlış bir kimlik inşa edilmiş olur. Özellikle dini kavramları üzerinde titizlikle durmamız gerekiyor. Bizim kullandığımız dini kavramlar asırlarca tecrübe edilmiş, asırların süzgecinden geçmiş dini kavramlardır. Her birisi saatlerce, ciltlerce, saatlerce üzerinde tartışılmış. Yani elekten geçmiş, süzgeçten geçmiş, ciltlerce kitap yazılmış üzerlerine, ondan sonra bizlere, bizim hayatımıza girmiş. Mesela bir peygamber ifadesi, bir namaz ifadesi, bir abdest ifadesi, bir ezan ifadesi. Bunlar tabii birileri şunu da diyebilir, ya bunlar işte Farsçadır, Arapçadır. Farsça, Arapça olmakla birlikte bunlar Türkçeleşmiş, Türkleşmiş ifadelerdir. Hani bir dilci, bir edebiyatçı, bir tarihçi öyle diyor. Bunlar her birisi, evet, Arapça, Farsça kökenli olmakla birlikte Türk'ün hançeresinden geçerek Türkçeleşmiş ifadelerdir. Onun için bazıları bunların bugün, mesela Farsça bazı kelimeler İranlılar tarafından kullanılmaz. Arapça bazı kelimeler Araplar tarafından kullanılmaz ama Türkler tarafından kullanılıyor. Niye? Çünkü benimsenmiş ve Türkçeleşmiş ve bunlara özel bir anlam yüklenmiş. Onun için Türkçeyi ve dini kavramları öğretme, bizim gönüllerimize ve beyinlerimize nakşetme açısından yaz Kur'an kursları son derece önemli. Bakın, çok basit bir örnekle bu konuyu açıklamak istiyorum. Mesela kurban kelimesi Arapça bir ifadedir. Ama Türkçe'ye muhtemelen Farsça üzerinden geçmiş. Bugün Arapça'da artık kurban ifadesi bizim kullandığımız anlamda kullanılmamaktadır. Ama biz kurban dediğimizde hemen, yani birkaç bin senelik bazı olayları, bazı tarihi yaşanmışlıkları hatırlarız. Onun dini boyutunu, duygusal boyutunu vesairesini hatırlarız. Bu bir örnek. İkinci bir örnek, mesela bizim Türkçe'de kullanılan peygamber kelimesi aslında haber getiren, haber veren bir kişi anlamına geliyor. Fakat biz peygamber dendiğinde Allah Teala tarafından gönderilen vahye muhatap olmuş özel bir kişi olduğunu, seçilmiş bir kişi olduğunu, hatta başka bir anlama yormamak için veya yanında başka bir ifade yoksa bunun Hazreti Muhammed Mustafa'yı, son peygamberi kastettiğini anlarız. Ama bu kelimeyi Bulgarca'ya mesela çevirdiğinizde genellikle çevriliyor. Biz özellikle çevirmemeye bakıyoruz. Aynı ifadeyi kullanmaya çalışıyoruz ama Bulgarca'da bunun karşılığında kullanılan bir ifade var. İşte prorok ifadesi mesela. Bu tamamen farklı bir anlam taşıyor. Ve Allah ile bağlantıyı koparıp bir takım gizli güçlerle

irtibatı olan kişi anlamına geliyor ve gelecekten haber veren anlamına geliyor. Oysa peygamberler gelecekten haber değil, peygamberler Allah'tan aldığı haberi ulaştıran kişilerdir. Yeri geldiğinde Allah'ın izniyle geleceğe dair bazı işaretler de verirler. Ama anlam olarak çok farklı bir şey. Onun için bir peygamber ifadesini, buna benzer başka ifadeleri de şey edebiliriz. Mesela bir namaz ifadesini vesaire kullanmak ve çocuklarımızın gönül dünyalarına ve akıllarına nakşetmek son derece önemli. İşte bunu da yapan Kur'an kurslarıdır. Bunun temelini atan Kur'an kurslarıdır. Dolayısıyla Kur'an kursları hem bizim gönül dünyamızı inşa ediyor, hem fikir dünyamızı inşa ediyor, hem ahlak dünyamızı inşa ediyor, hem dünyamızı hem de ahiretimizi inşa ediyor. Onun için bu yaz günlerinden istifade ederek, çocuklarımızın boş zamanlarından istifade ederek çocuklarımızı muhakkak camimize, camimizin yanındaki eğitim merkezine, nerede Kur'an kursu yapılıyorsa hocamızın dizinin dibine götürelim ve bu eğitimi almalarını sağlayalım diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güzel bir yaz mevsimi, bol bol dinimizin öğrenildiği, Kur'an'ımızın öğrenildiği, ahlakımızın öğrenildiği bol bol Kur'an kursları meşgaleleriyle uğraşmanızı ve çocuklarınızı uğraştırmanızı dileyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.